0: Kamyab'ı yefar veriye kavam beynunta. Kamyab'ı yefar verin gatum irushadu hodam beynunta. Yefar fura kuram beynunta.
1: Unadankar.
2: Komme honihir doege hindunu nuaget fanaraga. Repeat. Honihir doege haviru hataruget fanaraga. Adi aditta doege haviru hataruget fanaraga.
1: Engha 7149 kHz medium wave 89 MHz FM band
2: Hamaikani divehi rajyeke agum